Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnetmişti. Defnederken hangisi daha çok Kur'an biliyor diye sorar, fazla bileni kıbleye doğru öne kordu.

çocuktum. En çok kimi seviyorsun derdin, seni derdimi. En çok Allah sevilir diye okşardım başımı. Sonra kimi seviyorsun dediğinde ben seni seviyorum derdim. Sen hayır Resulullah'ı derdin yine başımı okşayarak. Onlardan sonra seni sevmeme izin verirdin. Ana, ben Allah'ımı ilk senden öğrendim daha çocukken. Senin Allah sana yeter sözlerinle tutunmaya çalıştım.

Muiz, ya Muiz. İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna içki içmiş bir adam getirdiler. Peygamberimiz ona "Hak cezasını vurunuz." buyurdu. Ebu Hüreyre der ki, bizden eliyle, ayakkabısıyla ve elbisesiyle vuranlar oldu. Cezasını çekip dönüp giderken, topluluktan bir kısmı, Allah seni rezil etsin dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, böyle demeyiniz. Böyle demekle, onun aleyhine şeytana yardım etmeyiniz buyurdular.
2: Hazreti Muhammed'in yönettiği bir toplum yılbaşı kutlar mıydı? Kutlayanlar onun toplumu değildir. Hazreti Muhammed Mustafa başımızda olsaydı çam süsler miydi? Hindalar mıydı? Böyle bir etkinlikten en ufak bir etkileşim yeni yılı tebrik eder miydi? Hangi peygamberle çalışıyor? Hangi dine mensup olduğunu iddia ediyor? Hangilerine kardeş, hangilerine dost, hangilerine düşman diyorsunuz? 300 bin boşnağın canına okuyan Hırvat'la Sırp'la eğleniyorsa bir boşnak canı cehenneme, kusura bakmasın. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Johnny ile aynı günler kutluyorsa Orta Doğu'dakilerin canı cehenneme, kusura bakmayın.

Cabir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, hutbe verdiği zaman gözleri kızarır, sesi yükselir, düşman sabah akşam üzerinize hücum edecek, kendinizi koruyunuz diyerek ordusunu uyaran komutan gibi öfkesi artardı. Bu sefer de şahadet parmağıyla orta parmağını bir araya getirerek, ben peygamber olarak gönderildiğimde kıyametle aramızdaki mesafe şu iki parmak gibi yakındı buyurdu. Ve şimdi bilin ki sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü din adına sonradan ortaya çıkarılan bid'atlerdir. Her bid'at de sapıklıktır dedi. Ve şöyle devam etti. Ben her Müslümana kendi nefislerinden daha yakın bir dostum. Kim ölürken bir mal bırakırsa o mal varislerindir. Her kim de borç, yetim ve dul bırakırsa borcu bana ait olup muhtaç kimselerin işi de bana aittir.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Ya Hakem, ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle.

Ebu Hüreyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Yakın akrabalarını uyar. 26 Şuara 214. Ayeti inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Genel ifadelerle kabilelere, özel olarak da şahıslara hitap ederek "Ey Abdüşşems oğulları, ey Ka'b İbn Luey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Mürre İbn Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmuttalib'in oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Ama aramızdaki akrabalık bağından dolayı sizinle ilgimi kesmeyecek ve akrabalık haklarını yerine getireceğim." dedi.

0: Mekke FM.
1: Adam Gazze'yi kurtarıyor, toprağını kurtarıyor, işgal altında. Sen işgal altındaki bir insanın işgal kuvvetlerine tıkın, kıkın çıkmayacak. Vatanını savunan, namusunu savunan, yıkılan cam altında çocuğunu kurtarıp ambulans diye bağıran insana işte İsrail şu kadar terörist imha etti. İş oraya kadar götürüyor. Siz de diyor Allah birbirinizden öpüşmezseniz, kaynaşmazsanız, kaynatmazsanız bacım kardeşim diye derdin derdimdir, muhabbetin muhabbetimdir, sevincin sevincimdir diyerekten bu yürekte bu olguda olmaz. Sırt sırta vermezseniz, güç birliği yapmazsanız bu büyük bozgun devam eder. Fesadün kebir, bu büyük bozgun devam eder. Bu kafirlerin sizi hakimiyeti sürer diyor. Ayet böyle bitiyor.

0: Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni.
1: Amr İbni Ahvas el-Cüşemi, Allah ondan razı olsun, veda haccında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi dinlediğini, Allah'a hamdü senâ edip halka öğüt ve nasihat verdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi: "Ashabım, kadınlara hayırla muamele edip İyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Zira onlar sizin idarenize ve himayenize verilmiş emanetlerdir. Kesin bir kötülük işlemeleri müstesna, onlar üzerinde zorbalık yapmaya hakkınız yoktur. Eğer ahlak dışı bir hareket yaparlarsa, onları yataklarında ayrı bırakın. Yaralayıp berelemeden onları dövün. Şayet size itaat ederlerse, onların aleyhine bir yol aramayınız. Şunu iyi biliniz ki, kadınlarınızın sizin üzerinizde hakları olduğu gibi, sizin de onlar üzerinde haklarınız vardır. Sizin onlar üzerindeki haklarınız, yatağını yabancılardan korumaları ve istemediğiniz kimseleri evinize almamalarıdır. Onların sizin üzerinizdeki hakları ise, giyim, kuşam, yeme içme konularında, gücünüz nispetinde onlara iyi bakmanızdır.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Abdullah Zübeyr İbnil Avvam'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden birinizin ipini alıp dağa gitmesi ve sırtında bir bağ odun getirerek onu satması ve Allah'ın bu sebeple onun şahsiyet ve onurunu koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

0: fakihlerinden İbni Abdüsselam İslam dünyasına Haçlı seferleri başladığı zaman Haçlılara silah ve silah yapımında kullanılacak malzemenin satışının haram olduğunu ve bunu yapanların zalim olacaklarına dair bir fetva yayınlamış. Bu fetvayı duyan terzilerden biri İbni Abdüsselam'a gelerek diyor ki efendim Haçlılar bana elbise diktiriyorlar. Ben de onların elbiselerini dikiyorum. Acaba ben de zalimlere meyletmiş olur muyum diyor. Hayır evladım diyor, sen zalimlere meyletmiş olmazsın. Sana iğne ve iplik sağlayanlar zalimlere meyletmiş olur. Sen zalimin ta kendisi olursun.
1: Eyvallah.
2: Fettah, ya Fettah.
1: Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com.
2: Ebu Necih İrbaz İbni Sariye, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözleri yaşartan, kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü! Bu nasihat, sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bizlere tavsiyede bulununuz, dedik. Bunun üzerine, Allah'tan korkmanızı, başınıza Habeşli simsiyah bir köle bile olsa, onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra içinizde hayatta kalanlar, pek çok ihtilaflar göreceklerdir. O zaman sizin yapacağınız, benim sünnetim ve doğru yolda olan Hulefâ-i Râşidînin sünnetine sarılmaktır. Bu sünnetle

ve sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerden şiddetle sakınınız. Çünkü her bid'at bir sapıklıktır.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bir topluluğu seven fakat onların işlediği amellerle onlara ulaşamayan kişi hakkında ne dersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

0: Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.
1: Siz sağlam olursanız diyor Allah, sapıklar size zarar veremez. Sağlam olursanız diyor Allah, dalalette olanlar, sapıtanlar, sapıklar size zarar veremez. Güzel giyinirseniz kış önemli değildir. Evinizin izolasyonu iyiyse, arabanızın da kapı lastikleri, kalorifer aksamı güzel ısıtıyorsa, kaçak yoksa arabanız fırın gibidir. İster Sibirya'da olun fark etmez. Ama arabanız harapsa, sağından sonuna hava giriyorsa, evinizin izolasyonu iyi değilse, giysiniz de zayıfsa, basit bir soru.

Çok bile sahseder. Sağlam durursanız Sibirya'da hasta olmazsınız. Ama zayıf bir modelseniz hafif bir rüzgarda gidersiniz. Eğer siz işi güzel götürürseniz, kendinizle samimi ilgilenirseniz, ibadette başarılı, ahlak, kaymak, mücadelede o biçimseniz, haramlara karşı düşmemeye çalışıyorsunuz, düşünce temizleniyorsunuz. Yani sosyalitenizde güzel, içtimai münasebetlerde, ilişkiler, yumağı, muamelat da kıyak maşallah, Müslümana yakışan bir tarzınız var. O zaman içinizden çıkan sapıklar diyor Allah, dışınızdan ise bindiren hainler size hiç zarar veremez.

Ebu Derda Uveymir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim: fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp rızıklanırsınız.

Ya selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

0: Ebu Sirva Ukbe İbni Haris'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre kendisi Ebu İhab İbni Aziz'in kızıyla evlenmişti. Sonra bir kadın gelip ona şöyle dedi: "Ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim." Ukbe o kadına: "Beni emzirdiğini bilmiyorum. Bu konuda daha önce bana haber vermedin," dedi. Sonra da hemen bineğine atlayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme danışmak üzere Medine'ye gitti. Oraya vardı ve olayın hükmünü sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Madem ki böyle kardeş olduğunuz söyleniyor, o kadınla nasıl evli kalabilirsin?" buyurunca Ukbe derhal ondan ayrıldı, kadın da başka biriyle evlendi.
1: Muhammed!

0: Şerif okudum. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her gün bir insan eklemleri adedince tasaddukta bulunması lazım. Sadaka vermesi lazım. Ben de hemen araştırdım yani bir insanın kaç tane eklemi vardır diye. 360 eklemimiz varmış. Yani günde 360 sadaka vermemiz lazım. 1 liradan düşünsen 360 lira. Bu yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Ne yapmamız lazım? Çünkü bir bedel ödeyerek dünyaya gelmediğimiz için Allah Teala'nın hepsi ihsanı ve bu ihsana karşı da bir ücret verilmesi gerekti. 4-5 gün böyle düşündüm ne yapılabilir diye. 4-5 gün sonra bir başka hadis-i şerifle karşılaştım. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir insan mescide giderken atmış olduğu her adım bir sadaka hükmündedir. Bizim mahallenin küçük camii, evden çıkıp adımlarımı saydım. Baktım 480 adım ediyor. Gidiş dönüş, iyi dedim. En azından bir vakti ben camide kılsam eklemlerim adedince vermem gereken tasadduku Allah Teala böylelikle ihsan etmiş olacak.
1: Abdullah İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bunun üzerine sahabiden biri, insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder deyince Resulullah şunları söyledi: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları hor ve küçük görmektir.

0: Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Ümmü Seleme, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü! Eski kocam, Ebu Seleme'nin çocuklarına yaptığım harcamalarda, benim için sevap var mıdır? Onları öylece muhtaç durumda bırakacak değilim ya, onlar da benim kendi çocuklarımdır, diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, onlara yaptığın harcamanın sevabı sana verilecektir.

0: Ya selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.
1: Ebu Mesud el-Bedri'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları onun için birer sadakadır.

Mevla buyuruyor ki arkadaşlar, göklerde, yerlerde ve sizden başına ne geliyorsa gelmeden evvel yazılımdadır o. Yazısı, çizisi, programsız, kontrol dışı. Hiçbir şey Allah'ın kontrolü dışında değildir. Her şey kontrol altında. Kaybettiklerinize kahrolmayın diyor Allah. Verdiklerimden şımarmayın diyor Allah. Sizden bunu istiyorum. Kaybettiklerinden strese girmeyin, perişan olmayın. Hepsi programlıydı. Fotoğrafımız pek güzel taraflarımız var ama düzeltilmesi gereken taraflarımız daha fazla. Yani hepimizin, özür diliyorum, elhamdülillah, şükürler olsun, çok iyi diyeceğimiz taraflarımız çok az. Estağfurullah Allah'ım, bu konuda yanlış yaptık. Şahsım, ailem, millet, ümmet olarak estağfurullah, özür diliyoruz diyeceğimiz liste bayağı büyük ya. Onun için büyük tövbe ihtiyaç var. İnsaflı olun. Çok büyük tövbe ihtiyaç var arkadaşlar.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kişinin cemaatle kıldığı namaz, çarşıda, iş yerinde ve evinde kıldığı namazdan 20 bu kadar derece üstündür. Şöyle ki, bir kimse güzelce abdest alır, sadece namaz kılmak niyetiyle camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla o kimsenin derecesi yükselir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için kaldığı sürece namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Namaz kıldığı yerde kaldıkça kimseye sözlü ve fiili eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı ve dünyevi sözler konuşmadığı sürece melekler ona şöyle dua ederler: Allah'ım, sen ona rahmet et, acı. Allah'ım, sen onu bağışla, affet. Allah'ım, sen onun tövbesini kabul et.
1: Sizin yeriniz burası.

çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dök. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke her an aşkınla.

Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Seleme İbni Ekva, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, sol eliyle yemek yemişti de, Rasulullah ona, sağ elinle ye, buyurdu. Adam, kibirinden dolayı, yapamıyorum, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, yapamaz ol, buyurdu. Hadisi rivayet eden Seleme'nin dediğine göre, o adam, kibrinden dolayı yapamıyorum demişti. Ravi der ki, Rasulullah'ın bu bedduasını alınca, elini ağzına götüremez oldu.

0: www.mekkefm.com
1: Allah Teala bir anneye ruhsat verseydi, deseydi ki evladının ömrü tamamlanıyor, onun ruhunu sen al. O anne o evladın ruhunu nasıl alırdı? Hissettirmeden, acı çektirmeden. Ha, o zaman diyorum ki Allah Teala merhamet denen merhametlisidir. Analardaki merhameti de o yaratmış.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağının yüzü tabaklanmış deriden, içi de yumuşak hurma lifindendi.

Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kıyamet gününde benim için birbirlerini sevenler nerededir? Onları gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bugün de arşımın gölgesi altında gölgelendireceğim.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Alçalmana da sınır yok, yükselmene de sınır yok.
2: Biz meleklerle hayvanlar arasında bir geçiş unsuruyuz. Aşağıya inersek ahıra doğru ineriz. Altta bir ahır var, üstte insanlar var, tabandan ötede melekler var diyelim. Eğer arkadaşlar o bulunduğunuz yerden aşağı bakarsanız ahıra düşersiniz. Onlar da sabah namazı kılmaz, sende de yok. Ona da homurdayak yersen besmele bile çekmesin ekmeğin aşına. Aynı dalış. Allah'ın adını anmazsın. Seccadeli aran pek muhabbet değildir. Onlar ürür, meğler müğler. Sen de ne bileyim mübarek Kur'an-ı Kerim alıp da bismillah. Ve kâliyü kûnû hûden evnasarat demezsin. Aşağı bakarsan ahıra düşersin. Yukarı bakarsan Cebrail'e miraçları zorlarsın. Öyle bir varlıksın. Öyle bir varlıksın.
3: Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında eline bir kılıç alıp "Bunu benden kim almak ister?" diye sordu. Mücahitlerin her biri ellerini uzatıp "Ben, ben" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Hakkını vermek şartıyla onu kim alır?" diye sorunca bu sefer herkes durakladı. Fakat Ebu Dücane, Allah ondan razı olsun, "Hakkını vermek şartıyla ben alıyorum," dedi. Aldı ve onunla müşriklerin kafalarını ikiye ayırdı.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Aramızda Ebu Bekir, Ömer ve birkaç kişi bulunduğu halde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey olur endişesiyle telaşa düştük. Telaşlananların ilki bendim. Kalkıp onu aramaya başladım. Nihayet Ensardan birinin bahçesine geldim. Hadisi uzunca anlatan Ebu Hureyre sonucu şöyle bağladı. Rasulullah bana şöyle dedi. Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka gerçek kalbiyle samimi bir biçimde şahadet getiren kime rastlarsan onu cennetle müjdele.''

0: Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin, benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni.
1: Metin Yükselen Yeni Sesi Mekke FM.
2: Allah'ım, tarafından ihsan edilen kolaylıkla peygamber olarak gönderilmiş, görevini hakkıyla yerine getiren Nebi ve Resullerin en faziletlisi, en yücesi, yarattıklarının en üstünü, Nebiler, Resuller, melekler ve velilerle sana ulaşan ufukların kandili, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ardı ardına devam eden, nurları kainatı aydınlatan salatla salat eyle, selam eyle. Allah'ım, ayetinle methedilen en faziletli zat, şeriatın olan ipine sarılan davetçilerin en şereflisi, Nebi ve Resullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşad yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, makamı yüce, kendisine tazim ve hürmet etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ebediyen, kesilmeyen, hatta sayılarla bile sayılamayan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, merhamet eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve temizlenmiş olan ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle. Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış Miraç sahibi, son peygamber Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle. Allah'ım, karanlığı şiddetli ve korkulu gecelerde kendileriyle yol bulunan, aynı zamanda karanlığın kandilleri gibi olan İslam yıldızlarının yollarını Efendimizle azametli kıl. Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e, âli ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle. salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kulları arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan en büyük ıslah konusu, din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Allahü Teala ona, âline gece gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir. Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksan olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en temiz olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en toplu birikmiş olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, Allah'ın yarattıkları arasında en faziletlisi ve yarattıklarının biriciği olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının en faziletlisi, en güzeli, en iyisi, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu, isyandan uzak olan dostu, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasından halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasında seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzide olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi, en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah katında en temiz, Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kullarının en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, bütün insan ve peygamberlerin bizzat en hayırlı olanı, kalbi vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, insanların ve peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle insanların en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mukarrabun makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaat etmekte en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığa en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve tüm bu salatlar mekan itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en uzak olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

Bunları düşüneceksiniz. Ölüm var, ahiret var. Bu azgın nefsi frenlemenin, dolu düzgün giden bu hayatı sorgulayıp durdurmanın, faydalı olana devam, zararlıya son demenin yollarına bakmak zorundasınız. Öyle bir özgürlüğün içindesiniz ki, ayıplar artık ayıp listesinden başına bir kek olmuş, kayıplara karışmış. Müslümanlar bile birbirini ayıplayamaz, samimi şekilde uyaramaz hale gelmişlerdir. Allah diyor bunu. Seni kimsenin görmediğini mi zannediyorsun? Arkadaşlar, takip altındayız. Dikkatli olması lazımdır. Kendimizi gözden geçirelim.

Beyat-ül Rıdvan'a katılan sahabilerden Ebu Hübeyre Ayz İbni Amr el-Müzeni'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre bir gün Ebu Süfyan, Selman-ı Farisi, Süheyb-i Rumi, Bilal-i Habeşi'nin bulunduğu bir grup Müslümanın yanından geçti. Onu gören bu zayıf ve fakir Müslümanlar, Allah'ın kılıçları Allah düşmanından hakkını alamamıştır, dediler. Bunu duyan Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, bu sözü Kureyş'in büyüğüne ve efendisine mi söylüyorsunuz, dedi. Sonra da Resulullah'ın yanına vararak olayı anlattı. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Bekir, bu sözünle belki de onları gücendirdin. Eğer onları gücendirdiysen, Rabbini de gücendirmiş ve gazabını çekmiş oldun, buyurdu. Hazreti Ebu Bekir hemen o yoksul Müslümanların yanına gelerek, kardeşlerim, sizi gücendirip kırdım mı, diye sordu. Onlar da, hayır, bizi gücendirmedin. Allah seni bağışlasın ey kardeşimiz, dediler.

0: Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.
1: Ebu Katade Haris İbni Rib'i'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ben uzatmayı arzu ederek namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir, annesini üzmeyeyim diye namazımı kısa keserim.

Meltemler gibi üfül üfüldür bazen kader. Zaman zaman da bir poyraz gibi zorlu eser. Koca dağlar önünde toz duman olur gider. Ayakları baş, başları da yerle bir eder. Zaman olur dertli sineleri okşar geçer. Bir bakarsın mutlu çehrelere gamlar serper. Bir sırlı program ki asla aklımız ermez. Sırlara açık olanlarsa hiç dize gelmez. İnan ve şaşkınlığa düşüp sakın yıkılma. Güzellere göz kapayıp çirkine takılma. Dağların güneşe baktığı gibi ona bak. Hep nurunu kolla. Zulmeti bir yana bırak. Arifler gibi dön dur hadiseler içinde. İyi yanlarını gör, zevkin de, kederin de. Gamı tasayı bırak, iraden canlı ise. Ümit kaynağı ol olabilirsen herkese. Bir asude bucak arayan hep sana koşsun. Girenler iklimine şevk-ı tarafla coşsun.

0: Esved İbni Yezid şöyle demiştir. Hazreti Âişe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye soruldu da o da şu cevabı verdi. Ailesinin işleri olan ev işleriyle uğraşırdı. Namaz vakti gelince de camiye çıkardı.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
2: Hiç korkmayın, hiç çekinmeyin. Allah bizimle. Bütün kirlenmişimize rağmen, bütün eksiklerimize rağmen, bütün böyle üzücü haberlere rağmen hepsini pas edin, koyun kenara. Tüm dünya çullandısı çiğ çiğ yiyecekler diye bir propaganda savaşı yürütülüyor. Algo parasını yürütülüyor. Allah diyor ki, yüreği güzel insanlar için. Fezâdehum imanen, bunların böyle propagandaları sineceklerine imanları güçler. Gelsinler! Biz buradayız. Allah onların imanına bir direnç, bir takviye, bir güç yükledi sorma. Bu gücün sonunda vekalu haykırdılar şöylece. Benim sözümü tekrar edelim. Hasbunallah!
3: Hasbunallah!
2: Ve ni'mel vekil!
3: Ve ni'mel vekil!
2: Hasbunallah!
3: Hasbunallah!
2: Ve ni'mel vekil! Allah bize yeter, ne güzel vekildir dedim.

Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

Meymun İbni Ebu Şebib'den, Allah ona rahmet etsin, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Ayşe'ye bir dilenci geldi. Ayşe, Allah ondan razı olsun, ona bir parça ekmek verip savuşturdu. Daha sonra kılık ve kıyafeti düzgün başka bir adam geldi. Onu da sofraya oturtarak yemek ikram etti. Bu farklı davranışın sebebini soranlara Ayşe şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların derece ve durumlarına göre muamele ediniz buyurmuştur. Ebu Davud Edep 20. Başka bir rivayette ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara makamlarına göre muamele etmemizi emretmişlerdir buyurdu.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkek olsun, kadın olsun, her mümin kimsenin, kendisine, çocuğuna ve malına, devamlı olarak bela ve musibet iner. Kişi bütün bunlara sabredip, tahammül gösterirse, günahsız olarak Allah'a kavuşur.

Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.

0: 1982'de Hoşkadem Camii'nde Büyükşehir'in altında bir nikah kıyıyorum. Ben de biraz hani vaizliğin getirdiği biraz boşboğazlık var, Allah beni affetsin. Hemen mevzuya girdik. Beyefendi ne iş yapıyor? Hanımefendi siz falan filan. Adamcağızdan hiç unutmadığım bir şeyi. Vallahi billahi. O kadar rahat bir ifadeyle bunu söyledi ki. Beyefendi mesleğiniz? Hocam ben Bakırköy'de kumarhane işletiyorum dedi. Vallahi billahi tallahi espri yapmıyorum ya. Hanımefendiye döndüm, dedim ki siz bir ömür boyu bu kumar gelirleri yemeye razı mısınız? Sorun değil hocam dedi. Kafir olmadıkları için nikahını kıyarım. Sorun yok. Ama
1: Allah için vazgeç.
0: Ben bir ömür boyu bir kumarbazım. Birisinin ekmeğini yemişim. Ben Allah'ın emrine direnen bir hanımla evlenmişim. Değil mi? Çekil.
1: Size cennetten huri cımbızlar verir Allah. Buna da inanın. Boş konuşmuyorum ben. Allah için terk edin.
0: Gönül oyunlarını bırakın. Allah için karar verin.

İyas İbni Abdullah İbni Ebu Zübab'tan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarınızı dövmeyiniz buyurmuştu. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak kadınları dövmeyiniz emrinizden sonra kadınlar kocalarını dinlemez oldular. Onlara karşı gelmeye cesaret ediyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dövülebileceğine dair izin verdi. Bu sefer birçok kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına gelerek kocalarını şikayete başladılar. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Pek çok kadınlar Muhammed ailesine gelerek kocalarından şikayet ediyorlar. Kadınlarını döven o kimseler sizin hayırlılarınız değildir.

güller ondan koku aldı. Tüm Medine'yi sardı. Kur'an ve sünneti bize kaldı. Resulullah dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce.

0: Mekke FM.
1: Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüzeyl kabilesinden Lihyan oğulları üzerine bir ordu gönderdi ve şöyle buyurdu: "Her iki erkekten biri savaşa katılsın. Kazanılacak sevap ikisi arasında ortaktır."

bütün aleme kitap nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin mürekkebidir. Bütün aleme ağaç nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o ağacın hem çekirdeği hem de meyvesidir. Bütün kainata canlı nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o canlının ruhudur. Bütün dünyayı insan tasavvur etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o insanın aklıdır. Bütün dünyayı cennet kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o cennetin en güzel bülbülüdür. Bütün dünyayı saray kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o sarayın haşmetini tanıtan rehberidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün resullere şehittir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün enbiyanın imamıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün asfiyanın serveridir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün Allah'a yakınların en yakınıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en mükemmelidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanların en olgunudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en kusursuzudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanlığın

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com.
2: Kaç yaşındasınız? Sizin yaşınızdakilere ölmüş gözüyle bakıyordunuz.
3: Kaç yaşındasınız? Ömür bitti, hayat bitti. Geri sayım başladı. Artık gerdirseniz de deriler kalmadı. Ektirseniz saç ekilecek alanlar müsait değil. Gidiyorsunuz. Tıkır tıkır gidiyoruz arkadaşlar. Sayılı günler. Yevmen evbadayım. Ahirette en uzun yaşayan insanlar bile diyor Allah-u Teala. Kur'an'da söylüyor. Müminin suresinin son ayetlerinde. Yarım gün yaşadık diyecekler. Yarım gün. Yarım günlük dünya için Allah ile güzel geçinelim. Yarım günlük dünya için eş, evlat, ahbap, yaranlarla güzel geçinelim. Gönül alalım arkadaşlar. Güzel geçinelim. Allah güzel geçimler versin.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dünya tatlı, manzarası yeşil, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Allah onu başkalarından alıp size verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakınınız. Çünkü İsrailoğullarının içine düştükleri ilk fitne kadınlar yüzündendir.

ay yüzlüm, apaçık sözlüm, ruhum sana kurban. Gönlüm sana hayran. Nergis bakışlarının tesiri ne de yaman. Sultanım el aman. Bak sinemde bir ok var, derunumda bir acı. Sendedir ilacı. Ey varlığı nur, dünyası sürur, sözü Kur'an, her derdime derman. Pür ateşim, bırakma beni hicranda zinhar, ruhumda ahuzar. Hem mahzun hem de perişan dertlerle kıvrandım, kapına dayandım. Bilmem başka kor, başka ateş, ben sana yandım, seninle uyandım.

Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Babam Sa'd, şecaat ve başka sebeplerle kendisinin üstün olduğunu düşünürmüş. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Allah size yardım edip rızık veriyorsa, aranızdaki zayıflar sebebiyle değil midir?

Yaşın 8. Vakit akşam. Batılı çok olmadı çölün güneşi. Annenin dizine koydun başını. Annen yanı başında. Gözlerin kavuşacakken uykuya bir gürültü kopuyor çöl akşamında. Bu gelenler eşkıya, bu gelenler zorba. Annen ağlıyor, annen yalvarıyor ama nafile. Bahtına ukas panayırında köle diye satılmak düşüyor. Açlıktan titriyor bedenin, güneşten yanıyor. Ve sana doğru bir adam yaklaşıyor gülümseyerek. Adını soruyor, Zeyd. Babanın adı Harise. Memleketin Yemen. Benimle birlikte gelmek, güzel yemekler yemek, güzel elbiseler giymek ister misin diyor adam. Güzel yemekler, güzel elbiseler olmasa da seninle gelirim diyorsun. Bir kapı açılıyor önünde. Yavrucuğum koş bana. Bu kollar, bu sana açılan kucak, cennet kadar serin, cennet kadar sıcak. İşte senin Hatice annen, annenden önce annen, annenden sonra annen, annelerin annesi. Bir kapı açılıyor önünde, bir kapı açılıyor ömründe. Bir sima çıkıyor karşına, kelimem az, cümlelerim anlatamaz. Bir kez Hatice diyor, bin Hatice dökülüyor dudaklarından. Ey Hatice, bu çocuğu bana bağışlar mısın? Bu çocuk sana feda olsun, ben de feda olayım. Annesinin kucağından koparılan, eşkıyanın eline düşen, köle diye satılan çocuk Yemenli Zeyd. Nasibine Resulullah'a evlat olmak düşüyor. Sen onu seviyorsun, o da seni seviyor. Ve bir gün iki adam, biri baban, biri amcan. Ey yavrucuğum diyor sevgililer sevgilisi. Sen benim kim olduğumu öğrendin. Sana olan sevgimi de biliyorsun. Şimdi seçim senin, tercihinde hürsün. İstersen onlarla git, istersen benimle kal. Ama unutma, ben beni seçeni asla bırakmam. Baban sana bakıyor. Hadi oğlum, Zeyd'im koş bana, babana koş diyor. Veriyorsun kararını. Gözlerini çevirip efendiler efendisine, ben seni bırakmam. Hiç kimseyi sana tercih etmem. Sen bana hem babasın hem annesin. Senden bir nefes ayrılmayı ölümden beter sayarım. Ben hep seninleyim. Ey kölelikten sultanlığa uzanan Zeyd. Şimdi ahir zamanda senin yaptığın seçimi yapan çocuklar var. Bir tarafta beklerken dünyanın hazineleri, peygamber aşkıyla yanıyor sineleri. Gurbete yürüyorlar bir sevda uğruna. Geride bırakıp saraydan haneleri. Yürüyorlar çöllerin sıcağına, kutupların soğuğuna. Onları beklerken hasretle anneleri. Yürüyorlar uzaklara, unutup bütün bahaneleri. Onlar her zor zamanda onu hatırlayıp, onun sevgisini hatırlayıp sabrı kuşanıyorlar. Mute'ye gider gibi gidiyorlar, ellerinde mukaddes emanet sancak. Ve biliyorlar, kendileri düşse bile bir gün o sancağı başka yiğitler alacak. Ve senin sözlerinle sesleniyorlar sevgiliye. Biz seni bırakmayız, hiç kimseyi sana tercih etmeyiz. Sen bize hem babasın hem annesin. Senden bir nefes ayrılmayı ölümden beter sayarız. Biz hep seninleyiz. Bizi bırakma ya Resulallah. Ve ötelerden bir ses. Ben beni seçeni asla bırakmam.

0: Mekke FM.
1: Sizin o kalbe dokunma meselesini söylediğinizde Şırnak, Cizre ve Silopi 3 yerde bir program yapmıştım. Programlardan bir tanesinde birisi geldi, dedi ki abi ben annemi getirdim buraya. Yalnız dedi annem hiç Türkçe bilmiyor. Dedim o zaman niye getirdiniz annenizi? Dedi özellikle istedi. Peki beni anlamıyor ama dedi siz Resulullah'ın ismini anıyorsunuz ya. Onun için dedi geldi buraya.
2: Bitti işte.
1: Yani bazen mesela sakın terki edepten kuyu mahbubi hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Deseniz ki hani şunu bir aç diye birkaç kelimesini söylerim. Fakat okuduğum zaman böyle yüreğimden bir, hani Necip Fazıl Kısakürek der ya, kalbimi bir cımbızla arşa yükselttiler diye. İnsanın içini böyle ayağa kaldıran şey.
3: Hafin ya hafin. Öyle hafitsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafitsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
4: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sadaka vermekle mal eksilmez. Allah affeden kulunun değerini arttırır. Allah kendisine karşı alçak gönüllü olanları yükseltir ve yüceltir.

iman ile, dilimizde tekbir ile şehadet isteriz ya Rab. Ya Rabbi, nasip eyle bize şehadeti. Sen ki yolunda ölenler ölü değil, bilakis onlar diridir, şehitlerdir diye buyurdun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah.

Ebu Eyyub Halid İbni Zeyd el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre bir adam, "Ya Resûlallah, beni cennete sokacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir davranışı haber ver," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi denk tutmazsın. Namazı kılar, zekatı verir ve akrabalarını görüp gözetirsin."

0: Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.
1: Muhammed!

0: İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurdu: hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır, sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malının çobanıdır. Onları muhafazadan sorumludur. O halde hepiniz çobansınız. Eliniz ve idareniz altındakilerden sorumlusunuz.
1: Hay Allah'ı! Hay Allah!
2: Hakikat sırlarına bizi yaklaştırabilecek en kestirme yol, hüznümüzü ve kederimizi ehil olmayanlardan gizlemektir. Kur'an-ı Kerim, Yakup Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf ve Bünyamin'in acısını yaşarken nasıl davrandığını bize örnek veriyor. Yakup da şöyle dedi: ben acımı ve kederimi ancak alemlerin Rabbine arz ediyorum. Yaşadığımız hüznü ve kederi bir sır olarak içimizde saklamak, hiç yaşanmamış gibi sinemizde gizlemek. Karacaoğlan o kadar güzel ifade etmiş ki, bizim pencereler yele karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var, gülüp oynadığım ele karşıdır.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Amr İbni Avf el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ı, Allah ondan razı olsun, cizye tahsildarı olarak Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde cizye ve topladığı mal ile Bahreyn'den geldi. Ensar Ebu Ubeyde'nin geldiğini duyup sabah namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le kılmak üzere geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp gitmeye kalkınca önüne durdular. Resulullah onları bu vaziyette görünce gülümsedi ve Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den malla geldiğini duydunuz zannediyorum dedi. Ensar da evet ya Resulallah diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sevininiz. İleride sizi sevindirecek şeyler bekleyiniz. Allah'a yemin olsun ki sizin hakkınızda korktuğum şey fakirlik değildir. Fakat ben sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin önünüze serilmesinden, onların dünya için yarışıp ahireti unuttukları gibi sizin de yarışa girmenizden ve bu uğurda onları mahvettikleri gibi sizin mahvolmanızdan da korkuyorum.''

çiçeklerin en güzeli gül. Güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün. Sana binlerce selatü selam.

Dıkça kalbim huzur ve şifa bulsun. Seni zikreden dilim her an şükürle dolsun. Üzüntüye dalarsam varlığını hatırlat. Karanlığa düşersen nurun ile aydınlat. Salih bir kul olayım, günahlardan uzak et. Hak yoldan şaşmayayım, adaletinle gözet.

Ebul Ambas Sehl İbni Sa'd Es-Saidi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturan kimseye "Şu adam hakkında ne dersin?" diye sordu. O da "Vallahi ileri gelen hatırlı bir kişidir. Birini nikahlamak isterse isteği kabul edilir. Aracılık yaparsa sözü dinlenir." diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Sonra oradan biri daha geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine yanındaki adama "Ya bu adam hakkında ne dersin?" diye sordu. O adam da "Bu fakir Müslümanlardan biridir. Bir kıza talip olsa istediği kız verilmez. Birine aracılık etse ricası kabul edilmez. Konuşmaya başlarsa sözü dinlenmez." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Bu fakir olan kimse dünya dolusu kadar öteki adamdan daha hayırlıdır."

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: İlk etapta söyleyebileceğimiz şey bir insanın kendi kalp atışını duyması, hissetmesi. Normalde insan kalp atışını duymaz. Yani kalbini de her zaman hissetmez. Bir problem varsa hisseder. Bir ağrı varsa hisseder. Aa, benim kalbim der. Aklına kalbi gelir. Oysa ki teslim olması gerekli. Yani maşuğa teslim olması lazım. Çünkü zaten başka yolu yok.

Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.

Ebu'l-Velid Ubade İbni Samit, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz, zorlukta ve kolaylıkta, sevinçli ve kederli anlarda, söz dinlemeye ve boyun eğmeye ve başkalarının bize tercih edildiği zamanlarda bile, ses çıkarmaksızın itaat etmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimseden çekinmeksizin hakkı yerine getirmeye ve söylemeye, Allah yolunda ve Allah'ın rızası için hiçbir kınayanın kınamasından korkmayacağımıza dair, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Siyasi otoritesini kabul edip elini sıktık.

ya Resulallah. Sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların uğrağısın. Sen yalnızlığıma arkadaş, sevinç bilmeyen.

Ebu Ya'la Şeddat İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akıllı kişi, nefsini hesaba çekerek, nefsine hakim olup, ölüm sonrası için çalışandır. Aciz ve zayıf kimse ise, nefsini arzularının peşine takıp da, kurtuluşunu hiçbir iş yapmaksızın, Allah beni bağışlar diye hayal kurarak, Allah'tan bekleyen kimsedir.''

Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.

0: Hay Allah.
1: Orta Doğu'daki dertli Müslümanlara Allah yardım eylesin. Dünyanın her nesi mağdur mazlum boynu bükük. Allah diye inleyen. Tutacak hiçbir dalcağızı kalmamış. İnsanların böyle gündeminde bile düşmüş. Ama Allah'ın sürekli rahmet gündeminde olan o insancıklara, o Müslümancıklara Allah imdad eylesin, husret eylesin, yardım eylesin. Kızıldeniz'de boğulan Firavun gibi Akdeniz'e toplandı emperyalistler. Allah Akdeniz'i Kızıldeniz'e dönüştürüp onlar orada boğulsun.
2: Amin.
1: Akıbetimiz, ahiretimiz hayır olsun. Allah-u Teala viladetiyle müşerref olacağımız güzeller güzeli peygamberimizin alnımızdan öpeceği kadar kaliteli ümmet eylesin.
2: Amin.
1: Allah-u Teala biz ümmeti Muhammed'in maddi manevi derdine aktif duyarlı eylesin. Aktif fiili duyarlı eylesin. Allah-u Teala ülkemizin doğusuna, güneydoğusuna huzurcuklar versin.
2: Amin.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kişi dostunun dini, yani hayat tarzı ve yaşantısı üzeredir. O halde kişi dost edineceği kimseye dikkat etsin.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.
1: Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni.
2: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bedevinin biri mescitte küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler onu azarlamaya kalkıştı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O adamı bırakın. Onun idrarı üzerine bir kap veya büyük kap dolusu su dökün. Çünkü siz kolaylık göstermek üzere gönderildiniz. Zorluk çıkarıcı olarak değil.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Sen Allah yok dedin, kolay dedin. Sen Allah vardın, kitabına göre yaşamadın, kitapsız yaşadın. Resul dedin, darılttın, ağlattın, başkalarının yolunu ve tarzını benimsedin, peygamberinden bir şey almadın. Allah'ın beğendiği peygamberi beğenmedin. Allah'ın onayladığı peygambere uymadın. Çok zor bir adrese gidiyorsun, çok zor. Şimdi özgürsün de anlamıyorsun. Şimdi arkadaşlar kalabalıklara görerek cesaretleniyorsun. 3-5 tane çakalın ve etrafında da birlikte kuduruyorsun. Gölgelere güvenerek günah işliyorsun sen. Hepiniz gölgesiniz. Kaybolup gideceksiniz. Çok cesur delikanlılık yapıyorsun. Bulduğunda kendine benzer hanım türlerini muhabbetlerinizde gıybetten, iftiradan geçilmiyor.

Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve hareketlerinde hiçbir kötülük ve çirkinlik bulunmadığı gibi, kötü ve çirkin olan şeylere de asla yönelmez ve şöyle buyururdu. Sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır.

Ya vekil, ya vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya kavi, ya kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: veren el alan elden daha üstün ve hayırlıdır. İnfak ederken geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir veya fakiri bolluğa kavuşturacak olandır. Kim istemekten sakınırsa Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup